0: neminellem razı imişim. Nemişim, çek önleminellem razı imişim.
1: Radyo Hembestegi.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun. Yanımdasın, susuyorsun,